0: Ara Süpermarket radyonu dinleyirsiniz.
1: Yine o anları salıram yada, gelir kulağım.

0: az olmaz, bir baxmısan bir də var.
1: Siz Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Ara Süpermarket Radyo takdim edir. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mesul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.